0: gider gibi. Oturup adam yiyoruz gari.
1: O zaman siz buna müstahaksınız lan.
0: Kale köşesinde 3-5 tane başbakan oturur demişler. Amanın, vallahi lazım biz cana bedeliz. Var mı bize yan bakan he? Estağfurullah yan versene. Hakikaten sence ne olacak bu işle? Vallahi ne olacak? Olacağı bir şey yok. Döneceğiz, döneceğiz, hangi yere geleceğiz? Ya ben şimdi diyorum ki yani bu esas tütün tütün meselesi. Tütün tütünün başlığı ne olacak? Bu yeni gelen hükümet acaba tütün başlıklarını içecek mi tutar, alacak mı? Ne diyorsun sen hele Hüseyin Çavuş? Vallahi lazım ben ne demişim? Ben bilirim, bilirim onu söylerim. Kulak verin sözüme, Osmanlı'nın ipini inme sakın ha kuyuya. Mündik bir alamete, geliyoruz kıyamete. Mündik bir alamete, geliyoruz kıyamete. Sen de oynayıverin ya. Mündik bir alamete, geliyoruz kıyamete.

Evleri hani hani da parlayı gümüş hani. Evleri hani hani parlayı gümüş hani. Gümüş hani kızları da dünyalarda bir tane. Gümüş hani kızları dünyalarda bir tane.